Bahadır rivayetin atası Bahadır. Doğaca tayyine sahaba dinliyor. Hatu, hatu, ağzı kıyam. Akı kes kavan. İki paçağı. Kim katil dinleyecek kan? Kim bana baça baça kara? Vatan ben. Mara. Vatan ben mara. Baç baç karan. Ha. Bu. Bu kezi çöz yat. Vana kutus mız. Band korum. Bu çılakim. Kireni lava pratit. Ha. Pratit çınak. Yıma çav. Yon sorry kum. Yıma kor bion poz mahabat. Tafan. Tafan. Bu. Bu maçız. Mut. Şşşş! Sopa karsa! Sopa karsa bana, sopa! Hargav ikiz kavuş, hargav! Su diye mağar, mağar diyem! Lan! Su kez mağarı mı? Bacız, tiiik! Babana sop sop! Vali, öz panava ak, tut bom! Yemisi sırrı adam zat! Katı mı gaçı? Patnin aşı baydan mahallan mız. Sırı karan yazat. Mahaptuk nav kaçı katım. Katım kaçı. Magar su navay katım çı gomut. Oynan sapık karı. Sapık karı. Ne tahtı ne? Subay neki neki kaşı, zar dınay zar. Jal jal çı, miyayın kat vanan biçor. Unçuna. Hemiz kota sreçin leon. Pız pırçın leon mabat eyni. Pız pırçın, magar. Bacız ne mod? Ay vattoy. Yat kalız elizmiz. Kitakın ay vattoy vat. Bu kota bekul çuz. Bu şu pöl toy vanan. Toy çular rahat kut bozne yuvan. Anne kaydı maz çuna adam zaz bozunu kiriyon. Yım suur çe meki denimit şavay. Vali di. Ya suur iz kiavacı. Asılın mazı, bozayla pakay. Ne maçı, yeniz kendiniz mazı lagan. Tıçuklar miyon, yeni vastı. Az çalav tama gayr, az ma mortan ka, gayr tılma kurtan ka. Miyon hayr, ti unutmayı mekü dod. Çıkacır olsaydı bu yar. Çıkacır olsaydı bu yar. Bu çözle mutlu. Bu kaçı çöz mutlu. Yurtunu bağını sıyot azak. Badı çavan. Emes meyiniz monastir ayzı deva. Hatay bir. Yutlu eniz gagra sağsak. Mar diyor. Tuhandı gaçı titip ayt. Maytı lol bağır avın. Patko. Ayş. Ayşi sari marin. Sari ji marin. Gönü panın par. Adı toy. Muna. Nusayı dairi hız jal. Cetit. Tükezi. Yeni vastıtı hırtiyatı anlar. Uşkarım.

0: Saçınayım.
1: Na, nerede? Ne açıkım?
2: Motu, az kabar ruz kheel kamyap. Ha? Ha, gubre, sukuna çok garagasan.
3: Kheel veel mokley. Nerede? Bada sordun.
1: Meçhune garay.
2: Ha? Saçınam mol maj.
1: Na, meçhune kuhin. Bıyım tohi süt.
3: Nasa baya, nasa. Aş süt ne ki?
1: Hey, bez gara. Burası çeşit. Cuma çık mağar divan.
2: Na na na na. Ce kus şey mağar divan?
1: Gönü. Moç.
2: Motu? Motu? Pakna onu sayı lırk eti panı sayı.
3: Rast kar yemiz çavcı tap. Bey panı.
1: Na na. Bu se panı sak hoçan. Val. Bu tülne gagur.
3: Açar rast. Yutlu dairi dihan.
1: Na. Meş gagur sak hoş karan.
2: Biçare miyani parçasını kayın. Yeti aşı maya babat barı gomut.
1: Ye bir yer gezdemiz gagras kevan.
3: Emiş çınay miyen gurvan vunmut. Yuman çı panı vayn sakın muhabbet.
1: Ye hun ma çop hevan?
3: Na, yüçü meniş rahata şöngüt asan.

Oho Cigit. Ben Cigit. Sikez çekme naraz. Ha? Karıça. Retin ben Cigit. Ye kreşme top. Ha. Mager az kya ye çekse mi Roşet? Ha? Bekil. Roşançı Adamzad. Deman gaçını kansı sıç. Her fer lot gup gatsun. Tem çağsan. Akıkis salami piyara. Ha. Akıkis marna zaga. Timan çi panı vın varya nyay. Magar tohi çin tim nyay keti. Vış bu kit kınçı sayı kreşmi top yat piyaran. Nele mün dırıçay. Şabaş mün jigit. Var keyzi. Yad birit keyzi. Ağabeyi. Karı çabaya. Yit pöt özünü bir an sonçini. Yit pöt çi timluk sonçan. Yem adam zat katım karnı katır. Bam basman banavan bam. Yutruman çı kat yut bam banavak. Yemsi çı.

Bana hayat söylemeren, söylemeren. Tapati. Bazı geri gözü falan ey, bandı gözü. Bandı gözü bu. Bu maçız başı ne var? Ne? Başı kıtsak beni, kıtsak mı başı ne var? Başız ne? Mai bu gravan. Ha? Ha? Oh, andar. Şabaş. Öyle, öyle, öyle. O gol karımı taysari akıp lalımut. Hadi karım, yurt. Той матч уважен, тай матч мабыт мышит касан, а? Чорту, тумоту, тем катиен, тубанаси сури мышит гомут, тав, тай макаси, а? Бэль корум рамус ро бичарес, Sakçum Keren, Sakçum Keren, Sakçum Keren, Döndür kaza, Ölü, Şangal yıkıvat, Yutlan kuyucu, Şabay, Mülü şenge harizi, Koymuket,